kapısı gibi 24 saat açık, gönlümüzce bahçeye kadar geniş. Acılarla gel bu sesi de diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız, çok şükür. Lütfü lübü kadir eyvallah eserindeyimiz. Yormadık aklımızı samanlı kaybolak için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl edindiğimiz. Ruhumuza gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar efkarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.